0: Geç.
1: Bir odam shifokor huzurida. Doktor yordam bering, oshqozonim qattiq og'riyapti. Nima yegandingiz? Kecha o'rmonda kichkina mevalardan yegandim. Aniqroq, qanaqa mevalardan? Bilmadim, yaxshi ko'ra olmadim. U holda siz meni yonimga emas, okulist huzuriga borishingiz kerak.

0: podcast radyosu.
1: Hangama ustaları.
2: Bir kışlağının nerge kışlağını kengi kışlağdan otkenizden ki sen çaprakka tüsüz. Sen pasrakka tüştür yana bir kışlağdan otkenizden ki ongu bürüttürüp yana azgını otuttur. Sen tepeli de aşı otkenizden ki bir de tahkele de tahta otkenizden ki bir de kışlağı var. Uşa kışlağdan otuttur kengi kışlağını otuttur. Yana bir de kışlağını sen pasrakka otkenizden ki ikinci kışlağdan kengi kışlağını nerge kışlağını kengi kışlağını. Üçüncü kışlağdan otkenizden ki en ahirgi kışlağı. Bir dekha adamı kalhoz reis çakırıp. Dekhoram kelip labaka. Akadırmış reisi. Olmasa oğlu tengi keledi. Labay ciyandı. Labaka. Sıralı reisam. Endi sızdıptı. Dekhan bu adıptı. Moskva'ya varasın. Hayırga? Moskva'ya varasın. Toşkanını korumaka o. Moskva'ya vararmış. Ben Moskva'da ne makalamam beni. Ama ekini kamız mı? Ya. Ekini yok ya da. Hemen kuruyorken. Bana sız. Ya ben bormayım hala. Bollar da uylaşım gereği. Kızlar da yerge verişim gereği beni. Bulmayı da ya. Ve bitti dala bor ya. İşler var ya. Kim kıladı beni orada işte ya. Bormayım ben beni. Bormasayız bu muydu? Koluge şuturgen cahide işte çimeden verip. Ya ben hani çötkeler. Dopusunu iki matta kalkıp taşıyıp. Kizip koyup poizgo kız var. Şu ahvalda Moskva'yı keptiler. Moskva'lı buraylar iş bu öyle ya. Moskva. Yemas oy oy. Bu ajoy bagalay Moskva. İmaratlar, maçlarda kurtmuş yapsa. Maçta tepasında yıldızlar o, ay yok. Bula hala hem ay koru baktı da. Halkı kayağı da yakın bulanı. Metronu tak edemezse gerek halkı ha. Ya, ana kız beni imlap çakır yaptı mı? Ne mi? Ne diyorsun? Ya kuzunu kız yaptı. Ha? Pul vereyim. Neş pul? 500 su. Ne baka? Ne kıl yaptı o? Ne kıl yaptı o? He, oyağını korset yaptı. Oyağı ağırsa gerek, o kadar mahçı çekilir ben gel. Ay yok ya, tükürüyor kursun sana ya, bora ha. He, çıba ya. He, ne, bora. Üyge telefon kıptı. Üç gün digende öyle bir ışıptı, üç gün digende. Ya Amerika'dan telefon kıyım, üç minütte öyle bir ışıptı. Üç gün digende öyle bir ışıptı. Üç saat digende çakırtır ışıptı hatanına. Hatan kayardaydın. Hatanım hallasla pigen. Memnun sigiri takıdaydım. Sigirde sarı yaptıdım. Uziz korunmayı kütbiz. Bizge etmeyi maskılığa kütüp olsun. Bizge etmeyi kütüp olup bir camdasını top dizmiş hatta. Camdasını top dizmiş.
3: Sigiri kal kalaka topa da ne? Kızımız da ne? Top karıman pulgedi yaptı cinlimiz al söyle. Bura bir yerde kedi miydi? Tekinge çay kuyver miydi? Ha yo be yo uydu yapsın dedi yaptı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Burkuna afandı şimdi bozorga kilip işeydi boyla. İçkere kırıp gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık. Eğer kimde kim şu işeydi joyge kitirip koymasa attan kıyken işte kıp getemem. Dese bozordan bitesi. Aka bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalışını bulmazsa afandıyam. Mutlaka karası bir çette işek durganmış. Uş işeydi şartta minu olup tapırlap kiti olsa işeydi igası oldudan yukarıcı tohta depti. Ana tinçliyim mi? Dese kaç kaç kaç. Nima qoch? A bu eşek maniki. Dese bu qo'y yerdan qoch bu mani eşagim. Voy aka qala qilibsiz ki bo'ladi. Bu eşek maniki dese qoch qoch qoch bu mani eşagim. Dese haligi eşak degasam to'xtang. Gap bo'lish mumkin emas. Agar shu eşak sizniki bo'lsa sizga bitta savol. Sizning eşagingiz erkakmidi yo ayolmidi? Dese haligi afandiyam nima deyishni bilmasa. Mani eşagim erkak edi. Dese a bu eşak ayolim. Dese afandiyam de qarab ayol. Ha. Mani eşagim unchalik ham erkak emasdi deydi.
0: Hangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki qori qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunukman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahanshoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urushda ta-ta-ta-ta-ta urushyursa avtomatini o'q tugab qopti. Yugurib borib Aliga akaga o'q bering, o'qim tugab qoldi desa, ne qarasa jinni o'xshatmas debdi. Og'zingda daga-daga-daga yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi debdi. To'g'ri aytasiz deb avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga-daga ta-ta-ta-ta-ta yurganimish. Yursa tur ustamda tank kepti. Tank ham tur to'g'rilab Aliga jinniga qarab shunday to'g'rilab jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib deb turisa tanki tipa shunday ochildi-yu, tipasidan haligi tankistan shunday chiqib, tankisti ham o'qi tugagan ekan. U ham unga qarab kiputish, kiputish, kiputish deb.
0: Hangoma ustalari.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Doktor, men bir oğlanın hatlarla bilen kub dağılışamandı. Erler her sefer tutup alıp kelte eleşedi. Kelteyi verir cüdü canını deyip gittin. Makli doktor. Armiyaga boring. O'zingiz kelib qolasiz. Oradan 2 yil o'tdi. Xo'sh, endi birovlarning xotinlari bilan donishyapsizmi?
2: Ey, ilgarigidan ham ko'p donishyapman.
1: Kalta kiyishlarchi?
2: Nima deyapsiz? Men armiyada 45 soniyada kiyinishni o'rganib oldim. Давай, обнимемся в последний раз. И разойдёмся по

0: kech.
1: Turmush o'rtog'ing bilan ajrashibsan deb eshitdim.
2: Ha, u juda ham yoqimsiz kulardi.
1: Buni sezmagan ekanman.
2: Shunchaki oyligim qanchaligini unga aytganimda sen yo'q edingda.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bruce Lee diyen karatesi işleyen misin? Bruce Lee diyen karatesi bugün. Şu Bruce Lee... Ben yukarı story. Bruce Lee diyen karakter sotken endi. Bruce Lee bilen Olmaz Kaşşe'ye uruş sotken. Şimdi Olmaz Kaşşe'ye ne işleyen sizler? Kaşşe'ye bir smirtin. Olmaz Kaşşe'ye ne arayın sıkaske kinozeli korgan sizler? Olmaz Kaşşe'ye ne canı katta? Canı oralda, oraldaki Çınar Rusya'da, Çınar Rusya'daki sandıkta, sandık içi deyip tuhumda, tuhum içi deyip iğnede. Tuhum yaratırıp iğnen sındısıyla Olmaz Kaşşe'ye öyledi. Onun için ölmeydi. Yani Bruce Lee kattan bilir onu. Yani ikili uruş sotkenmiş yani. Bruce Lee bilen Olmaz Kaşşe'ye uruş sotken. Yani Bruce Lee kolunu sindirermiş olmazmış, solarmış olmazmış. Ahırı çarçaptı de kaşı, senin canın katta çayet bilmedin. Katta senin canın çayet bilmedin. Ayta kanka iltimaz, katta senin canın için tıkımda. Kaaar! Tepsin başarıya kursun bulursun yemez de ki tepsin. Yerden okusun bulursun mı diken eken? Bırak egit, Toşken'in gitti de hani gazsı kopra çörgen mısa geliydi. Bırak Oskozan'da revolüksiyon baştan geldi. Çopa çop, kıdır kıdır. Bırak karısı bir kişinin önünü uyutur gelmiş. Bir çeteki M, ikinci teki J diyoruz bu geldi. Hatta bile diyemiş yerine belgeyle. J'si kuru varıp. Otan kızda kıyı çukuru tutun milseyeri kapçı verirse. Milseyeri kanaka bir Fransa'da adam sen M, J diyoruz. Kıpte men muskoy, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, Çetelde havada semalet partilap getip kaptı da içine bitti maymun paraşütte sakırıp çıkıp kaptı. Şimdi maymundan bütün çetelli alımları soru var. Paruski panimayt? Ne panimayt? Parlava Fransa? No. Spakezi doş? Nein. İtalyano? No. Do you speak English? No. Uzbeci çünesam? Semalet uçki tatiyende pasajırda ne bakma durdu? Ne bu? Ha, çepeçeli oturdum. Aha. Ha. Pasajırla çepeçeli oturdu. Adamlar nima qotdi? Pasajırla çepeçeli oturdu. Üstlerde sakızçı. Nima u? Ha, gapirib oturdu. Aha. Ha, üstlerde sakız gapirib oturdu. Adamlar çepeçeli oturdu. Xo'p, lüçkilar nima qotdi? Lüçkilar. Ha, o'shalar. Lüçkilar uxlagan bo'lsa, samolyot kim qaytadi? Shuncha hayvonga kuni qolmasin degan gap bor.
0: Sangoma ustalari.